Hezen evlekarya güçlü yen Halebe u hezeke asayişa Kobane bi hevahengiye hezen evlekarya parizgaha Raqqa'ya amadekariyen derbasbuna nava bajare girespitkin. Ligori zanyariyen berdese kanal heşte ev derbasbun di çarçuye tamam kirina pengavin entegrebune jaliye leşkeri veti. De haman demede armanç evaku jibu vegera bi evleya koçperen girespi şertun mercin evlekariyeji bine amadekirin. Ev pengav de demeke de ten avetin ku de demin daviye de gelek astangi u aluzi. Jibu kesin ku duhastın vegerin ser cuhu varin hua dahatın ragihandın. Dvi derbari de eme agahiyan ver begirin. Nüçegahaneme delil Ramazan liser mücara derbasbuna heza evlekariye yahundurin u asayişa Kobani. Jibu girespi. Beguman pengavake giringe beri çen rojan çen malbat serbahoji veger ya bun gündeki serbi girespi le jali arabin vi gundi yenku hatbun havarda kirin carakedin hatın derhasın ev pengav pengava ke giringe mi agahyan ver bigirin delilden baş pedi ve derbarede çı agayi hene

0: bu peşkeşkirine bu teneke ber freh yan uçan peşici serin şeymen. Recep Tayyip Erdoğan le cevina bilindiyan eteve yek bu ide peşgiriya khuaj bu Suriye ve Irak'ı dubare kiru got eve tekliyen khuaj Irak'ı re duvarı enerjiye de ber freh bikin.
1: Dibi embazanın giringiya rolü misyona reizdar öcalan çiye. Huyaye. Yani
0: biz... Berdevka Partiya Demir Agand öcalan reberi rehisni u beyku ev dinava komisyonu deveke koordinator cih bigire bebajuya çekdanine be avayke tendurust reve naçe. Duran Kalkan rehdeli talokirina cibcikirina kanuna çarçuveye girt. U god ev kanun be avayke yekali hati amadek. Değeri şekilde le dijî dibistaneke navîn le parêzgeha Manisa'ya ya Rojava'ya Türkiye'de 11 kez birîndar bûn. Wezîrê Navxwe jî ragihand ku birîna sê civan giran e.

Je kan alors chez des meilleurs bars, je vais te dans un bout de dinam, ça nous change d'aspect. Bafël Jelal Tala bari seru ke ketin shmani Kurdistan balaf kernek derbare kombone nynerin Amerika u komara islamiya Iran el New York dinaf kombun asalana yana tevin hep girsi da balaf kernu dibejet evru cihan bihiviye kan mazın ve tamashay kombon adına bera Amerika u komara islamiya Iran edgez bu akhneka caybetu diroki. Civata Vezirin Herima Kurdistan'ı de kombon edeyim. Gengeşi, leser raporta Vezir'e peşmerge eder bari prosa ayıksına hezin peşmerge u çent mücarin abur izket. Vezir Nafta Irak'ı Ragant, Hınar'da patrolü, Rojan'a geçtiği 7 milyon barmila. Gotyeci, de plan daha de berhem inana panzine bigehna aste petviye rojane.

Binerin kanal hashtag'den baş hemi demzmerek bu arabın bu peşkeşkirin ah bultana keber freh yan uçan peşici zernüçe mehl. Endama şandaya İmraliye, Pervin Buldan Ragahan, Drojen Peş'de evi derbasi konak o pevajaya ke nubibin o tede de gaven berbiçap o pratik ben avetin o geşhedanin girenk rubidin. Badya destura bengeyin ya Türkiye bir yara kadaha kirin o komkirina 5 pertuken ve şanin avestaya ku pertuka diruka Kurdistan eşi dinavdaya ve kebin pekirina azadiya radar birini binavkir. Ela Asmaniya Türkiye jenu ve destbekirina geçtin kuyen berbe balafırgeha navne teveyi ya Celal Talabani ve peş xist o düye cotmehe peve Geçen asmani dest bedikin. Ahmet Şerif Seruke Qonağa ve Gweza Suriye de gotara xada le netwen yek boy ragahand Golan ve ki axa Suriye demine u her havldana ke kontrol kirna ve de be encam demine. وزیر خواندن بلند یا سوریه بریار نو یه درباره کردن پرگال خواندن بلند و قبول کردن زنینگه هند جبو سال خواندن 2026 و 2027 را گهند. زنینگه رو جوا و کوبانه جی دنوا بریار دنه.